yarın ay koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız, koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Sen oradan çıkma buradan, sen oradan.